0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet. 1 kilogram malatinden kime 12 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana döş eti 12 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Breslitovsk kereyağı 16 manat 95 gepik. Teklifle 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ela Qiymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 gepik. 1 kilogram soğan 79 gepik. Teklifler 11 Oktyabr tarihinde.

0: 450 gramlık Berga Earl Grey Kara Çay 11 manat 19 kapik. Süper kıymetli serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 binden çok orijinal kosmetik ve bakım mehsulları serfeli kıymetlerle sene daha yakın. Ehmetli, Köroğlu, Babek, Gençlik Mall ve 20 Yanvar Bravo hipermarketlerine baş çek. İndirimlerden sen de faydalan.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogram Maletinden Dime 12 manat 99 gepik. 1 kilogram Sümüklü Dana Düş Eti 12 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Breslitovsk Kereyağı 16 manat 95 gepik. Teklifle 11 Oktyabr tarihine de geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 gepik, 1 kilogram soğan 79 gepik. Teklifler 11 Oktyabr tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine de 250 gramlık Mersi şakala çeşitleri 9 manat 99 gepik. 150 gramlık Raffaello kutu şakala çeşitleri 6 manat.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogram Maletinden Dime 12 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana düş eti 12 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Brezlitovsk kereyağı 16 manat 95 gepik. Teklifle 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli kartof 85 gepik. 1 kilogram.

0: 450 gramlık Berga Earl Grey Kara Çay 11 manat 19 kapik. Süper kıymetli serpeli teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 binden çok orijinal kosmetika ve bakım mehsulları serfeli kıymetlerle sene daha yakın. Ehmetli, Köroğlu, Babek, Gençlik Mall ve 20 Yanvar Bravo hipermarketlerine baş çek. İndirimlerden sen de faydalan.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymet. 1 kilogram. Maletinden, Dime. 12 manat, 99 gepik. 1 kilogram. Sümüklü, dana döş eti. 12 manat, 99 gepik. 1 kilogramlık, Breslitovsk kereyağı. 16 manat, 95 gepik. Teklifler, 11 oktyabr tarihine de geçerlidir. Ella Qiymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 kepik, 1 kilogram soğan 79 kepik. Teklifler 11 oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 14 oktyabr tarihine dek 250 gramlık Mersi şakala çeşitleri 9 manat 99 kepik. 150 gramlık Raffaello kutu şakala çeşitleri 6 manat.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Molendam kereyağı 11 manat 99 kepik. 1 kilogram Palio kereyağı 22 manat 95 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mersullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 minden çok orijinal kosmetika ve bakım mehsulları serfeli kıymetlerle sene daha yakın. Ehmetli, Köroğlu, Babek, Gençlik Mall ve 20 Yanvar Bravo hipermarketlerine baş çek. İndirimlerden sen de faydalan.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymet. 1 kilogram. Maletinden, Qiyme. 12 manat, 99 gepik. 1 kilogram. Sümüklü, dana döş eti. 12 manat, 99 gepik. 1 kilogramlık, Breslitovsk kereyağı. 16 manat, 95 gepik. Teklifler, 11 oktyabr tarihine de geçerlidir. Ella Qiymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 kepik, 1 kilogram soğan 79 kepik. Teklifler 11 oktyabr tarihine.

0: Bravo'da değerli indirimler günü. Yalnız 10 Oktyabr tarihinde 1 kilogramlı Doçal kereyağı 9 manat 99 kapik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Fırçanı seç, mecunu götür, şansını sına. 18 Oktyabr tarihine dek Bravo'da Colgate Total diş fırçası ve kampanyada iştirak eden Colgate Total diş mecununu en iyi gerizde al, Bravo mobil tetkikinde boz ve kazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max ve binlerle indirim kuponu seni gözleyir. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Odur ki Colgate Total al, Bravo'da boz ve kazan müsabakasında iştirak et.

Bravo da Colgate Total diş fırçası ve kampanyada iştirak eden Colgate Total diş macununu Anygaps'te al, Bravo mobil tetkikinde boz ve gazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler iPhone 17 Pro Max ve binlerle indirim kuponu seni gözlüyor. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Odur ki Colgate Total al, Bravo da boz ve gazan müsabakasında iştirak et.

0: Karaçay 11 manat 19 gepil. Süper giymekle serpeli teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 binden çok orijinal kosmetika ve bakım mahsulları serfeli kıymetlerle sene daha yakın. Ahmetli, Köroğlu, Babek, Gençlik Mall ve 20 Yanvar Bravo hipermarketlerine baş çek. İndirimlerden sen de faydalan.

Bravo'da Colgate Total diş fırçası ve kampanyada iştirak eden Colgate Total diş macununu Anygaps'te al, Bravo mobil tetkikinde boz ve gazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler iPhone 17 Pro Max ve binlerle indirim kuponu seni gözlüyor. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Odur ki Colgate Total al, Bravo'da boz ve gazan müsabakasında iştirak et.

0: Bravo'da süper giyimetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. Süper giyimetler seferi teklifleri için. Bravo!
1: Doğru seçim. Olivia Bravo'da 15 minden çok orijinal kosmetika ve bakım mahsulları serfeli kıymetlerle sene daha yakın. Ahmetli, Köroğlu, Babek, Gençlik Mall ve 20 Yanvar Bravo hipermarketlerine baş çek. İndirimlerden sen de faydalan.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet. 1 kilogram Maletinden Dime 12 manat 99 gepik. 1 kilogram Sümüklü Dana Düş Eti 12 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Breslitovsk Kereyağı 16 manat 95 gepik. Teklifle 11 Oktyabr tarihine de geçerlidir. Ella Giymetler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 kepik 1 kilogram soğan.

Radyonu dinleyirsiniz. M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Kıymet. 1 kilogram malatinden kıyme 12 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana döş eti 12 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Breslitovsk kereyağı 16 manat 95 gepik. Teklifle 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ella Kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 gepik, 1 kilogram soğan 79 gepik. Teklifler 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 1.9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Kına Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.

Bravo da Colgate Total diş fırçası ve kampanyada iştirak eden Colgate Total diş macununu Any Gaps'de al, Bravo mobil tatbikinde boz ve kazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler iPhone 17 Pro Max ve binlerle indirim kuponu seni gözlüyor. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Odur ki Colgate Total al, Bravo da boz ve kazan müsabakasında iştirak et.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Giymet. 1 kilogram Maletinden giyme 12 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana düş eti 12 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Breslitovsk kereyağı 16 manat 95 gepik. Teklifle 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ela Giymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 kepik, 1 kilogram soğan.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Molendam kereyağı 11 manat 99 kepik. 1 kilogram Palio kereyağı 22 manat 95 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mersullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 binden çok orijinal kosmetika ve bakım mehsulları. Serfeli kıymetlerle sene daha yakın. Ehmetli, Köroğlu, Babek, Gençlik Mall ve 20 Yanvar Bravo hipermarketlerine baş çek. İndirimlerden sen de faydalan.

0: Total Diş Fırçası ve kampanyada iştirak eden Colgate Total Diş Macunu'nu Anygaps'te al, Bravo Mobil tekbiginde, Boz ve Gazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max ve binlerle indirim kuponu seni gözlüyor. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Odur ki Colgate Total al, Bravo da Boz ve Gazan müsabakasında iştirak et.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Kıymet. 1 kilogram Maletinden kıyme 12 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana düş eti 12 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Breslitovsk kereyağı 16 manat 95 gepik. Teklifle 11 Oktyabr tarihine de geçerlidir. Ella Kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 kepik, 1 kilogram soğan.

Bravo da Colgate Total diş fırçası ve kampanyada iştirak eden Colgate Total diş macununu Anygaps'te al, Bravo mobil tetkikinde boz ve gazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler iPhone 17 Pro Max ve binlerle indirim kuponu seni gözlüyor. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Odur ki Colgate Total al, Bravo da boz ve gazan müsabakasında iştirak et.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymet. 1 kilogram, Maletinden, Qiyme, 12 manat, 99 gepik. 1 kilogram, Sümüklü, Dana Döşeti, 12 manat, 99 gepik. 1 kilogramlık, Brezlitovsk, Kereyağı, 16 manat, 95 gepik. Teklifler 11 oktyabr tarihine de geçerlidir. Ella Qiymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 gepik, 1 kilogram soğan 79 gepik. Teklifler 11 oktyabr tarihinde.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogram malatinden dime 12 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana döş eti 12 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Breslitovsk kereyağı 16 manat 95 gepik. Teklifle 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella Teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün. 1 kilogram.

0: 450 gramlık Berga Earl Grey Kara Çay 11 manat 19 kapik. Süper kıymetli serfeli teklifleri için.
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 minden çok orijinal kosmetika ve bakım mehsulları. Serfeli kıymetlerle sana daha yakın. Ahmetli, Köroğlu, Babek, Gençlik Mall ve 20 Yanvar Bravo hipermarketlerine baş çek. İndirimlerden sen de faydalan.

Bravo'da Colgate Total diş fırçası ve kampanyada iştirak eden Colgate Total diş macununu Anygaps'te al, Bravo mobil tetkikinde boz ve gazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler iPhone 17 Pro Max ve binlerle indirim kuponu seni gözlüyor. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Odur ki Colgate Total al, Bravo'da boz ve gazan müsabakasında iştirak et.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogram. Maletinden, Dime. 12 manat, 99 gepik. 1 kilogram. Sümüklü, dana döş eti. 12 manat, 99 gepik. 1 kilogramlık. Breslitovsk, kereyağı. 16 manat, 95 gepik. Teklifle 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 gepik, 1 kilogram soğan 79 gepik. Teklifler 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 250 gramlık Mersi şokola çeşitleri 9 manat 99 gepik. 150 gramlık Raffaello kutu şokola çeşitleri 6 manat.

0: Bravo'da değerli indirimler günü. Yalnız 10 Oktyabr tarihinde 1 kilogramlık Doçal kere yağı 9 manat 99 kepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Fırçanı seç, Mecun'u götür, şansını sına. 18 Oktyabr tarihine dek Bravo'da Colgate Total Diş Fırçası ve kampanyada iştirak eden Colgate Total Diş Mecun'unu en iyi gebzde al, Bravo mobil tekbiginde boz ve kazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max ve minlerle indirim kuponu seni gözleyir. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Odur ki Colgate Total al, Bravo'da boz ve kazan müsabakasında iştirak et.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet. 1 kilogram malatinden kime 12 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana döş eti 12 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Breslitovsk kereyağı 16 manat 95 gepik. Teklifle 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ela Qiymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 gepik, 1 kilogram soğan 79 gepik. Teklifler 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 14 Oktyabr tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Kınal Günebahan yağı 8 manat 69

0: Bravo'da değerli indirimler günü. Yalnız 10 Oktyabr tarihinde 1 kilogramlık Doçal kere yağı 9 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Hırçanı seç, Mecun'u götür, şansını sına. 18 Oktyabr tarihine dek Bravo'da Colgate Total Diş Fırçası ve kampanyada iştirak eden Colgate Total Diş Mecun'unu en iyi gebzde al, Bravo mobil tepkiginde boz ve kazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max ve minlerle indirim kuponu seni gözleyir. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Odur ki Colgate Total al, Bravo'da boz ve kazan müsabakasında iştirak et.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Giymet. 1 kilogram. Maletinden, Giyme. 12 manat, 99 gepik. 1 kilogram. Sümüklü, dama döş eti. 12 manat, 99 gepik. 1 kilogramlık. Brezlitovsk, kereyağı. 16 manat, 95 gepik. Teklifle 11 oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ela Giymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 gepik, 1 kilogram soğan 79 gepik. Teklifler 11 oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 oktyabr tarihine dek 250 gramlık Mersi şakala çeşitleri 9 manat 99 gepik. 150 gramlık Raffaello kutu şakala çeşitleri 6

Total Diş Fırçası ve kampanyada iştirak eden Colgate Total Diş Macunu'nu Enigabs'de al, Bravo Mobil tepkiginde, Boz ve Gazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max ve binlerle indirim kuponu seni gözlüyor. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Olur ki Colgate Total al, Bravo da.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet, 1 kilogram, Maletinden, Dime, 12 manat, 99 gepik, 1 kilogram, Sümüklü, Dana Döş Eti, 12 manat, 99 gepik, 1 kilogramlık, Breslitovsk, Kereyağı, 16 manat, 95 gepik, teklifle 11 Oktyabr tarihine de geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün, 1 kilogram, yerli kartof, 85 gepik, 1 kilogram, soğan.

0: Grey, Karaçay 11 manat 19 kepik. Süper kıymetle serfeli teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 binden çok orijinal kosmetika ve bakım mehsulları serfeli kıymetlerle sene daha yakın. Ehmedli, Köroğlu, Babek, Gençlik Mall ve 20 Yanvar Bravo hipermarketlerine baş çek. İndirimlerden sen de faydalan.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Ürünlerinden 1 kilogramlık Toçal tereyağı 9 manat 99 kapik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Fırçanı seç, mecunu götür, şansını sına. 18 Oktyabr tarihine dek Bravo'da Colgate Total Diş Fırçası ve kampanyada iştirak eden Colgate Total Diş Mecununu Anygaps'de al, Bravo mobil tetkikinde boz ve kazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max ve binlerle indirim kuponu seni gözleyir. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Odur ki Colgate Total al, Bravo'da boz ve kazan müsabakasında iştirak et.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymet. 1 kilogram malatinden kime 12 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana döş eti 12 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Breslitovsk kere yağı 16 manat 95 gepik. Teklifle 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ella Qiymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 gepik, 1 kilogram soğan 79 gepik. Teklifler 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 250 gramlık Mersi şakala çeşitleri 9 manat 99 gepik. 150 gramlık Raffaello kutu şakala çeşitleri 6

0: sürprizler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 kepik, 1 kilogram soğan 79 kepik. Teklifler 11 oktyabr tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Kıymet. 1 kilogram malatinden kıyma 12 manat 99 kepik. 1 kilogram sümüklü dana döş eti 12 manat 99 kepik. 1 kilogramlık Brest Litovsk kereyağı 16 manat 95 kepik. Teklifler 11 oktyabr tarihine de geçerli.

0: 450 gramlık Berga Earl Grey Kara Çay 11 manat 19 kapik. Süper kıymetli serpeli teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 minden çok orijinal kosmetika ve bakım mehsulları serfeli kıymetlerle sene daha yakın. Ehmetli, Köroğlu, Babek, Gençlik Mall ve 20 Yanvar Bravo hipermarketlerine baş çek. İndirimlerden sen de faydalan.

0: Bravo Radio dinleyirsiniz.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Kıymet, 1 kilogram, Maletinden, Kıyme, 12 manat, 99 gepik, 1 kilogram, Sümüklü, Dana Döş Eti, 12 manat, 99 gepik, 1 kilogramlık, Reslitovsk, Kereyağı, 16 manat, 95 gepik, teklifle 11 Oktyabr tarihine de geçerlidir. Ela Kıymetler için.
2: Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 gepik 1 kilogram soğan 79 gepik. Teklifler 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
2: Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 250 gramlık Mersi şakala çeşitleri 9 manat 99 gepik. 150 gramlık Raffaello kutu şakala çeşitleri 6 manat.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Molendam kereyağı 11 manat 99 kepik. 1 kilogram Palio kereyağı 22 manat 95 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 minden çok orijinal kosmetika ve bakım mahsulları. Sərfəli kıymetlerle sene daha yakın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall ve 20 Yanvar Bravo hipermarketlerine baş çek. İndirimlerden sen de faydalan.

0: Bravo'da değerli indirimler günü. Yalnız 10 Oktyabr tarihinde 1 kilogramlık Doçal kereyağı 9 manat 99 kapik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Kırşağını seç, mecunu götür, şansını sına. 18 Oktyabr tarihine dek Bravo'da Colgate Total diş fırçası ve kampanyada iştirak eden Colgate Total diş mecununu en iyi gebzde al, Bravo mobil tepkiginde boz ve kazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max ve minlerle indirim kuponu seni gözlüyor. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Odur ki Colgate Total al, Bravo'da boz ve kazan müsabakasında iştirak et.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogram. Maletinden, Dime. 12 manat, 99 gepik. 1 kilogram. Sümüklü, dana döş eti. 12 manat, 99 gepik. 1 kilogramlık, Breslitovsk kereyağı. 16 manat, 95 gepik. Teklifle, 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 gepik, 1 kilogram soğan 79 gepik. Teklifler 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 1.9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Günah Günebahan yağı 8 manat 69

0: 450 gramlık Berga Earl Grey Kara Çay 11 manat 19 kapik. Süper kıymetler. Serpeli teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 binden çok orijinal kosmetika ve bakım mahsulları serfeli kıymetlerle sene daha yakın. Ehmetli, Köroğlu, Babek, Gençlik Mall ve 20 Yanvar Bravo hipermarketlerine baş çek. İndirimlerden sen de faydalan.

0: Total Diş Fırçası ve kampanyada iştirak eden Colgate Total Diş Macunu'nu Anygaps'te al, Bravo Mobil tetkikinde, Boz ve Gazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max ve binlerle indirim kuponu seni gözlüyor. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Odur ki Colgate Total al, Bravo da Boz ve Gazan müsabakasında iştirak et.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymet. 1 kilogram malatinden kime 12 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana döş eti 12 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Breslitovsk kereyağı 16 manat 95 gepik. Teklifle 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ella Qiymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 gepik, 1 kilogram soğan 79 gepik. Teklifler 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 14 Oktyabr tarihine dek 250 gramlık Mersi şakala çeşitleri 9 manat 99 gepik. 150 gramlık Raffaello kutu şakala çeşitleri 6 manat.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram molendam kereyağı 11 manat 99 kepik. 1 kilogram palyo kereyağı 22 manat 95 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 minden çok orijinal kosmetika ve bakım mahsulları. Serfeli kıymetlerle sene daha yakın. Ahmetli, Köroğlu, Babek, Gençlik Mall ve 20 Yanvar Bravo hipermarketlerine baş çek. İndirimlerden sen de faydalan.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet. 1 kilogram Maletinden Giyme 12 manat 99 gepik. 1 kilogram Sümüklü Dana Düş Eti 12 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Breslitovsk Kereyağı 16 manat 95 gepik. Teklifle 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ella Giymetler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 gepik, 1 kilogram soğan 79 gepik. Teklifler 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Künal Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Total diş fırçası ve kampanya da iştirak eden Colgate Total diş macununu Any Gaps'de al, Bravo mobil tetkikinde boz ve gazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyle iPhone 17 Pro Max ve binlerle indirim kuponu seni gözlüyor. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Odur ki Colgate Total al, Bravo da boz ve gazan müsabakasında iştirak et.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogram. Maletinden, Dime. 12 manat, 99 gepik. 1 kilogram. Sümüklü, dana döş eti. 12 manat, 99 gepik. 1 kilogramlık, Breslitovsk kereyağı. 16 manat, 95 gepik. Teklifle, 11 oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 gepik, 1 kilogram soğan 79 gepik. Teklifler 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 250 gramlık Mersi şokola çeşitleri 9 manat 99 gepik. 150 gramlık Raffaello kutu şokola çeşitleri 6 manat.

0: Bravo'da değerli indirimler günü. Yalnız 10 Oktyabr tarihinde 1 kilogramlık Toçal kereyağı 9 manat 99 kepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Kırçağını seç, mecunu götür, şansını sına. 18 Oktyabr tarihine dek Bravo'da Colgate Total diş fırçası ve kampanyada iştirak eden Colgate Total diş mecununu en iyi gebzde al, Bravo mobil tetkikinde boz ve kazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max ve minlerle indirim kuponu seni gözleyir. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Odur ki Colgate Total al, Bravo'da

0: Total Diş Fırçası ve kampanyada iştirak eden Colgate Total Diş Macunu'nu Anygaps'te al, Bravo Mobil tetkikinde, Boz ve Gazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max ve binlerle indirim kuponu seni gözlüyor. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Odur ki Colgate Total al, Bravo da Boz ve Gazan müsabakasında iştirak et.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-On, hallonda.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymet. 1 kilogram Malatin'den Qiyme 12 manat 99 gepik. 1 kilogram Sümklü Dana Döş Eti 12 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Breslitovsk Kereyağı 16 manat 95 gepik. Teklifle 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ella Qiymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 gepik, 1 kilogram soğan 79 gepik. Teklifler 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 14 Oktyabr tarihine dek 250 gramlık Mersi şakala çeşitleri 9 manat 99 gepik. 150 gramlık Raffaello kutu şakala çeşitleri 6 manat.

0: Teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 kepik 1 kilogram soğan 79 kepik. Teklifler 11 Oktyabr tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Kıymet. 1 kilogram malatinden kıyme 12 manat 99 kepik. 1 kilogram sümüklü dana döş eti 12 manat 99 kepik. 1 kilogramlık Breslitovsk kereyağı 16 manat 95 kepik. Teklifler 11 Oktyabr tarihine de

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet. 1 kilogram Maletinden giyme 12 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana düş eti 12 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Breslitovsk kereyağı 16 manat 95 gepik. Teklifle 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ella Giymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 kepik, 1 kilogram soğan.

0: 1. 450 gramlık Berga Earl Grey Kara Çay 11 manat 19 kapik. Süper kıymetli serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 binden çok orijinal kosmetika ve bakım mehsulları serfeli kıymetlerle sene daha yakın. Ahmetli, Köroğlu, Babek, Gençlik Mall ve 20 Yanvar Bravo hipermarketlerine baş çek. İndirimlerden sen de faydalan.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymet. 1 kilogram. Maletinden, Qiyme. 12 manat, 99 gepik. 1 kilogram. Sümüklü, dana döş eti. 12 manat, 99 gepik. 1 kilogramlık. Breslitovsk, kere yağı. 16 manat, 95 gepik. Teklifler 11 oktyabr tarihine de geçerlidir. Ella Qiymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli kartof 85 gepik. 1 kilogram soğan 79 gepik. Teklifler 11 oktyabr tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 oktyabr tarihine de 250 gramlık Mersi şakala çeşitleri 9 manat 99 gepik. 150 gramlık Raffaello kutu şakala çeşitleri 6 manat

0: Bravo'da değerli indirimler günü. Yalnız 10 Oktyabr tarihinde 1 kilogramlık Doçal kere yağı 9 manat 99 gepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Fırçanı seç, mecunu götür, şansını sına. 18 Oktyabr tarihine dek Bravo'da Colgate Total Diş Fırçası ve kampanyada iştirak eden Colgate Total Diş Mecununu Anygaps'te al, Bravo Mobil tepkiginde boz ve kazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max ve binlerle indirim kuponu seni gözlüyor. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Odur ki Colgate Total al, Bravo'da boz

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Kıymet. 1 kilogram malatinden kime 12 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana döş eti 12 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Brezlitovsk kere yağı 16 manat 95 gepik. Teklifle 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ela Kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 gepik, 1 kilogram soğan 79 gepik. Teklifler 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.

Fırçanı seç, Mecunu götür, şansını sına. 18 Oktyabr tarihine dek Bravo'da Colgate Total diş fırçası ve kampanyada iştirak eden Colgate Total diş Mecunu'nu en iyi gebzde al, Bravo mobil tepkiginde, boz ve gazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max ve binlerle indirim kuponu seni gözleyir. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Odur ki Colgate Total al, Bravo'da boz

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymet. 1 kilogram maletinden kime 12 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana düş eti 12 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Breslitovsk kereyağı 16 manat 95 gepik. Teklifle 11 Oktyabr tarihine de geçerlidir. Ella Qiymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 gepik. 1 kilogram soğan 79 gepik. Teklifler 11 Oktyabr tarihinde.

0: Karaçay 11 manat 19 gepil. Süper kıymetle serfeli teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 binden çok orijinal kosmetika ve bakım mehsulları serfeli kıymetlerle sene daha yakın. Ahmetli, Köroğlu, Babek, Gençlik Mall ve 20 Yanvar Bravo hipermarketlerine baş çek. İndirimlerden sen de faydalan.

kartını götür. Şansını sına. 18 Oktyabr tarihine dek. Bravo'da Colgate Total diş fırçası ve kampanyada iştirak eden Colgate Total diş macununu Anygaps'te al. Bravo mobil tepkiginde. Boz ve kazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max ve binlerle indirim kuponu seni gözlüyor. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Odur ki Colgate Total al. Bravo'da boz ve kazan müsabakasında iştirak et.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet, 1 kilogram, Maletinden, Giyme, 12 manat, 99 gepik, 1 kilogram, Sümüklü, Dana Döşeti, 12 manat, 99 gepik, 1 kilogramlık, Reslitovsk, Kereyağı, 16 manat, 95 gepik, teklifle 11 oktyabr tarifine de geçerlidir. Ella Giymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 gepik 1 kilogram soğan 79 gepik. Teklifler 11 oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 14 oktyabr tarihine dek 250 gramlık Mersi şakala çeşitleri 9 manat 99 gepik. 150 gramlık Raffaello kutu şakala çeşitleri 6 manat

Acını götür. Şansını sına. 18 Oktyabr tarihine dek. Bravo'da Colgate Total diş fırçası ve kampanyada iştirak eden Colgate Total diş macununu Anygaps'te al. Bravo mobil tetkikinde. Boz ve kazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler iPhone 17 Pro Max ve binlerle indirim kuponu seni gözlüyor. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Odur ki Colgate Total al. Bravo'da boz ve kazan müsabakasında iştirak et.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogram Maletinden Dime 12 manat 99 gepik. 1 kilogram Sümüklü Dana Düş Eti 12 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Breslitovsk Kereyağı 16 manat 95 gepik. Teklifle 11 Oktyabr tarihine de geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella Teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 gepik. 1 kilogram soğan 79 gepik. Teklifle 11 Oktyabr tarihine.

Colgate Total diş fırçası ve kampanyada iştirak eden Colgate Total diş macununu Any Gaps'te al, Bravo Mobil tetkikinde boz ve gazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max ve binlerle indirim kuponu seni gözlüyor. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Odur ki Colgate Total al, Bravo da poz ve gazan müsabakasında iştirak et.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet. 1 kilogram Maletinden giyme 12 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana düş eti 12 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Breslitovsk kere yağı 16 manat 95 gepik. Teklifle 11 Oktyabr tarihine dek geçerlidir. Ella Giymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 85 gepik. 1 kilogram soğan 79 gepik. Teklifle 11 Oktyabr tarihinde.